İşte böyle gideceksin. Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardına? Demezler mi adama?

0: Radyo General 98.7.
1: Kararlıkta anne. Gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm. Kar beyaz olmuşum. Duvar gibi suvalarını dökmüş. Bir gecede 1000 yıl yaşlanmış. Ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi? Bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne? Kimden kaçtım böyle? Yoksa ben çile miydim? Dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığım bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar. Arkama da, sırtıma kardeştin. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış? Kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü?

0: aradan yıllar geçti. Küllenmiş yangınların duman duman tütüyor yokluğunda. Bir kıvılcımla yanacak, dokunsan ağlayacak gibiyim. Düşünürken seni hasretinle kaybolup bir meçhulde ölecek gibiyim. Özlemler sarıyor her yanımı. Sensiz dinmiyor içimdeki bu sancı. Gel,
1: Radyo General,
0: neredeysen gel dermanım ol gayrı. Sensin bu yaralı gönlün ilacı. Sensin bu yaralı gönlün ilacı.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bana böyle şaka yapma. Şaka yapma. Kalbim durur.

şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma kalbim durur, kalbim.

Şaka yapma, şaka yapma. Şaka yapma, kalbim durur, kalbim, kalbim, kalbim.

0: Gülüm sana, sözlerime inan sana, aşık oldum gülüm sana, sözlerime inan sana, bütün ömrüm vereyim.
1: Radyo General 98.7.
0: Şaka yapma, şaka yapma, şaka yapma, kalbim durur.

0: Viva.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsallığın

0: dağ dağıtmak olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: aşk içimde.
1: Radyo General 98.7.
0: Soran olursa en sonunda bir aşk için.

0: Şıklık.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: olacak. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.
1: Radyo General 98.7
0: gidiyor böyle yaşamak.

0: Esnaf 67.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram hesabı

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşkıma son verdi gitti. Acılar içinde

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Vario Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Vario Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: açtın. Senden başka yare yok, fermanısın bu aşk. Sensiz geçen günlerimle, sensiz yaşlı gözlerimle, sensiz kalan ellerimle, ben mecburum olmuş.
1: Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram hesabını

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.
1: Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi.

0: Modern tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla, köyümüz.

0: Ağlarım gizlice, sessiz köşelerde. Yanarım bu halime yalnız gecelerde. Sanki yetmezmiş gibi, bende hal kalmış gibi. Gelin bütün dertler gelin, siz de üzerime. Mevsim yazmış, baharmış, nesine sevineyim. Gözümde yaş kalmamış, ne diye üzülürüm.
1: Radyo General 98.7
0: Saymadık gibi. Gelin bütün dertler gelin, siz de üzerine.

Yaz kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

kendimi ateşlere atmışım. Bile bile canımı, bedenimi yakmışım. Nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen. Şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: 98.7 Zonguldak Radyosu.
2: Zirvenin tek sahibi.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tanıtıcı özel programlarımıza da devam edeceğiz. Programımıza her gün olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Hava oldukça sıcak. Bugün için Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı sevgili dinleyicilerimiz. Zonguldak Belediyesi tarafından rüzgar olduğu söyleniyor. Rüzgar olacağı, fırtına olacağından dolayı ortada şu an herhangi bir şey yok. Hava oldukça sıcak. Müthiş bir sıcaklık var ve sıcaklık daha da artacak. Aman dikkat diyoruz, sabah 10 ila 16 arası hastalar, çocuklar, yaşlılar, tansiyon hastaları özellikle sokağa çıkmasınlar sevgili dinleyicilerimiz. Beyaz giysiler giyeceğiz, bol su tüketeceğiz. Alkol ve asitli içeceklerden kaçınacağız aynı zamanda. Her köşe başına mutlaka bir kap su bırakmak durumundayız efendim. Sokak canları için herkese günaydın, hoş geldiniz. Bae Garden 67 için hazırladığımız programımıza da hoş geldiniz diyoruz efendim. Herkese günaydın.

Bizim programımız devam ediyor. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha. Mesajlarınızı, isteklerinizi biliyorsunuz 0372-606-06-06'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Sesli mesaj da gönderebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Bağ-E Garden 67. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekanda. Izgara, köfte, tavuk, şiş ister siz pişirin, ister biz pişirelim. Bağ-E Garden 67 sizleri bekliyor. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Bağ-E Garden 67, Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz.

0: Le général, dont ça ne s'est quasiment pas guéri.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına selam olsun, hoş geldiniz diyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, canlı yayınımıza da katılabilirsiniz. Aynı zamanda sesli mesaj ulaştırabilirsiniz 0372-606-0606'dan. Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi bizlerle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Herkese günaydın diyelim. Bay Kemal ve Hakan Usta yine bizlerle birlikte. Özlem Hanım Bursa'dan günaydın demiş. İstek şarkılarıyla birlikte. Ve gelen mesajları değerlendirmeye, şarkılarınızı da yayınlamaya başlıyoruz efendim. Bae Garden 67, doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyorum. Oyun alanları poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekandayız. Izgara, köfte, tavuk, ister siz pişirin ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552-941-9207, 0532-058-1247 sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi, evet. Bengü Bekar geliyor, sana yıldızları ödediğimden şarkısıyla kim istemiş bizden, hemen şöyle bakalım. Erhan Bahadır, günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Bengü Bekar'ın sana yıldızları ödediğimden şarkısını tüm Genel FM radyo dinleyicilerine armağan ediyorum demiş sevgili arkadaşlar. Evet, o zaman hemen gönderelim efendim, sırayla isteklerinize yer vermeye başlıyoruz.

0: Sayın dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Rad'dan Zeynep Hanım bizimle birlikteymiş. Elmas Hanım günaydın mesajını iletmiş. Herkese günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gelen şarkılar, gelen mesajlarla devam edeceğiz. Bae Garden 67 için hazırladığımız özel programımız da sürüyor sevgili arkadaşlar. Muzaffer Yahşi, Muzaffer abinin bir isteği var. Hemen şöyle bakalım ne istemiş. Demiş ki, günaydın Cengiz Bey, yüreğimden yüreğine yollar var. Sevmesen de sana açık kollar var. Şarkısı tüm radyo general dinleyicilerine armağan olsun. Muzaffer Yahşi, Muzaffer abiden, herkese Muzaffer Hoca'dan gidiyor. Biz de ulaştıralım efendim bu güzel eseri.
1: İstek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
2: Zirvenin tek sahibi
1: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle.

eserdi. Sokaklarda çok sayıda kişinin bilinçsiz ya da yarı baygın halde bulunduğu anlar kameraya yansırken uzmanlar sentetik opioid olan fentanilin yüksek bağımlılık ve ölüm riski nedeniyle ülkede ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğüne dikkat çekiyor. Sokaklarda ürküten manzaralar. Evet, ABD'de sokaklarda ürküten manzaralar var sevgili dinleyicilerimiz. Efendim şimdi hesap zamanı, 197 isim Türkiye'ye iade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye'nin iade talepleri doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. En fazla iade Gürcistan ve Almanya'dan gerçekleşirken yurt dışına kaçan suçluların tavizsiz şekilde takip edildiğini belirten Gürlek, suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır ifadelerini kullanmış sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Şimdi de ihtiyacım var Acıoğlu'ndan geliyor. Kim istemiş hemen şöyle bakalım. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Günaydın, hayırlı yayınlar abi, müsait olduğunda dün istediğim ihtiyacım var şarkısını çalarsan sevinirim. Şarkıyı yine mesai arkadaşlarım Murat Ekici, Şerif Acar'a gelsin, iyi yayınlar demiş. Açılış bugün müydü Ali? Ali kardeşim, açılış bugün müydü acaba? Davetiye vardı bende ama şeyde gördüydüm, paylaştım hatta. Tam hatırlayamıyorum. Bugün müydü açılış? Baegarden 67 için hazırladığımız özel programda sürüyor. Doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk, ister siz pişirin ya da ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet etkinlikleriyle birlikte sizleri bekliyoruz. Hayat Mahallesi Cevher Sokak, Merkez Zonguldak adresindeyiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, programımız devam ediyor ve şimdi de sevgili dinleyicilerimiz, İhtiyacım Var şarkısı, muhteşem bir eser geliyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, evet programımızı devam ediyor. İsteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz bizlere. Baye Garden 67 için hazırladığımız özel programda sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Bursa'dan Özlem Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey, hayırlı programlar diliyorum demiş. Zonguldak Kozlu'daki akrabalarım, komşularım ve Radyo General dinleyicileri için. Muazzez Ersoy'dan Kader Diyemezsin Sen Kendin Ettin eserini dinletirseniz çok mutlu olacağız demişler. Tabii ki efendim dinletelim. Muazzez Ersoy geliyor. Kader Diyemezsin Sen Kendin Ettin.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle.
2: Zirvenin tek sahibi.
3: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Rattan Zeynep Hanım Sibel Can'dan bir şarkı istemiş, biz de ulaştıracağız. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Hüsnü'nün yer her gün olduğu gibi bizimle birlikte, ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Bağ Garden, ya bugün denizi yasakladılar aslında, denize yani yok, gidilecek denizler var. Belediye kendi denizlerini yasakladı. Mesela Kapus Plajı, Kızlar Plajı, aslında Kızlar Plajı değil orası, Balkaya Plajı olsaydı. Mesela Balkaya'sı yıllar önce kömür toplanıyordu oradan sevgili arkadaşlar. Böyle gelirdi, biz gençlik yıllarımızda ben de gittim topladım, kömür topladım orada. Zonguldak'ta orada kömür toplamayan yoktur yani, Balkaya'sı böyle kömür dökülürdü efendim, orada suyun içerisinden kovalara kömürler toplanırdı. Neydi o günler ya? Oranın da aslında Kızlar Plajı olacağına ben bana göre hani Balkaya'sı plajı olabilirdi. Hani Zonguldak'ta bir söz var ya, ne yaptın, git Balkaya'sından at kendini falan gibi böyle şeyler var. Neyse, sevgili dinleyicilerimiz, Bağ Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor. Fırtına ve rüzgar olacağından dolayı bugün ve yarın denizlere giriş yasaklandı ama hava çok güzel, herhangi bir rüzgar yok, esmiyor. Ula esmiyor ha, vallahi esmiyor la, bu nedir la? Uy. Bu sıcak değil ki ha, bu sıcak mı ya, sen ne diyorsun yani? Biz Adana'ya gittik yıllar önce, minibüsle gittik, bir transporter minibüsle, 6 kişiyiz araçta, 3 hanımefendi, 3 bey, efendim ilaç sektörü için gidiyoruz. Toros Dağları'na çıktık, Şekerpınar suyu vardı, o ne güzel suydu o ya, o suyu doldurduk böyle, içtik böyle, şeker gibi suydu, kanyondan geçtik. Toroslara çıktık, Ağustos ayı, hava oldukça sıcak, ondan sonra... Ulan dedik, ne soğuk. Toroslarda bir yerde çay içtik. Bayağı soğuk yani Ağustos ayı. Abi aşağıya bir sallandık. Ah, işit benden, aşk. Adana'ya girerken cümlesi. Aracın camları açık. Nasıl biliyor musun? Hani saç kurutma makinesini 1, 2, 3'e getiriyorsun ya. Mesela 1'de kurutuyorsun saçını. Biraz daha sıcak olsun. 2, 3. Sanki saç kurutma makinesi 3 modunda üflüyor böyle içeriye. Öyle bir sıcak. Dedim arkadaşlar dönüyoruz. Dönüyoruz, nefes alamıyoruz. Bu nasıl bir şey? Korkunç bir sıcak var Adana'da sevgili arkadaşlar. Adanalı ya, Allah'ın adamı ya ha. Adanalıları severim sevgili arkadaşlar. Biraz kavgacıdırlar ama severiz. Efendim herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir kez daha. Bağ Garden 67, doğa ve yeşilin iç içi olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekandayız. Izgara, köfte, tavuk ister siz pişirin, ister biz pişirelim. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552 941 9207 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz.
1: Radyo General 98.5.

sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. İhtiyacım Var şarkısının değişik versiyonunu dinletmiştiz. İlerleyen dakikalarda yeni versiyonuyla da devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bae Garden 67 doğa ve yeşilin iç içi olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk, ister siz pişirin ister biz pişirelim. Sevgili arkadaşlar, sizleri bekliyoruz bu muhteşem atmosfere. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552 941 9207 0532 058 1247. Konkini Güney Hanım'a bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Bizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz selam olsun diyelim. Bu listeden bir eser çalarsanız Hatice Berra'mıza ve tüm dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Sayın İsmail Üstünyer selam olsun. Sevgilerimizi de ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, istekleriniz mesajlarınızla buradayız. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Sesli mesaj da gönderebilirsiniz sevgili arkadaşlar bizlere. Evet, sesli mesaj da ulaştırabilirsiniz.

okullar tatil oldu biliyorsunuz. İzmir'de öğretmenlik yapan manevi kızım Emel Topal Zonguldak'a geldi. Evet, manevi kızımız şu an Zonguldak'ta. İnşallah öğleden sonra da görüşeceğiz. Aynı zamanda biyoenerji uzmanıdır. Annesine, babasına buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Musa Topal abimize ve annesine de sevgi ve selamlar gönderiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06. Vahim iddia: üniversiteye akrabalarını dolduran rektör Abdurrahim Alkış, inancım gereği yaptım, emrimdir, tebrik edin demiş. Hay Allah, vay. Şırnak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdurrahim Alkış, üniversiteye akrabalarını aldığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Alkış'a affedilen, gündem yaratan açıklama metninde YÖK'teki ve Cumhurbaşkanlığındaki ağırlığımı ve etkimi kullanarak üniversitemize her sene çok sayıda kadro tahsisi yaptırdım. İnancım gereği yaptım, emrimdir. E siz de şimdiden bu arkadaşlarımı ziyaret edip tebrik edin ifadeleri yer almış. Bu kadar olur yani, bu kadar pes diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Başka da bir şey demiyoruz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor ve şimdi de Ali Sarol kardeşimizin isteği ihtiyacım var geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Herkese bir kez daha sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. 0372 606 06 06. Ses niye gelmedi? Ses, ses. Makinist. Eskiden ne derdik filmde? Eskiden ne güzel sinemalarımız vardı Zonguldak'ta sevgili arkadaşlar. Ses gidince makinist diye bağırırdık. Yok buradan. Gönderdiğin şeyden ses gelmedi kardeşim. Şimdi ben değişik şekilde onu hemen hallediyorum. Bu arada mesajlarınız da gelmeye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Evet. Ama çok güzel bir şarkı ya. Gerçekten öyle. Hemen şöyle bakalım. Gerçekten çok güzel. Çok hoş bir şarkı. Mesela orada halka sanatçı konuşurken diyor ya, ihtiyacım var ya, halk, topluluk tekrar ediyor ya, orası bitiriyor zaten. Muhteşem bir eser. Tüm seven, sevilen yüreklere, aşk acısı çeken kalplere armağan olsun efendim. Biraz tuz biber ekelim.

tebrik ediyorum kardeşim. Bu adamı ben tebrik ediyorum. Bu kardeşimiz kimdir? Bunu ben cep numarasını bulup canlı yayına da almak isterim. Harbiden çok güzel bir eser yapmış efendim. İhtiyacım var sesine, gülüşüne diyor. Bakın şarkıya bakar mısın? Yani ayrılmış, o kadar seviyor ki, yani başka bir şey istemiyorum diyor burada. Ne diyor? İhtiyacım var diyor. Sesini duyayım yeter ki diyor. Bir gülüşün diyor bana yeter. Elini tutmasam da olur ya diyor. Yani o şarkı diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Aa, ne oldu la? Yo bizim parti oyvayı yemiştir o. Yo niye? Aa, kızma. Söyle oğlum söyle, ne oldu? Yo bizim parti bir oy almıştır. Ne? Vallahi ben vermiştim o ağam. Yok ağam ben vermiştim. Ula siz verdiniz de namussuzlar, benim oy nereye gitti?

0: Zirvenin tek sahibi
1: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle
2: Radyo General 98.7.

0: Efendim Ata Demirer'den dinledik. Ne güzel eserler, çok güzel şarkılar, türküler değil mi efendim? Kaç kişiyiz? Ben hep söylerim efendim, ben 20 yıldır, hemen hemen 20 yıl oldu radyo programı yapmaktayım. Değişik radyolarda programlar yaptık. İstanbul Meltem Radyo dahil olmak üzere. Sevgili dinleyicilerim, hep şunu görmüşümdür. Yani şarkılar sizlerin, bizlerin söyleyemediği duygulara tercüman oluyor şarkılar ve türküler sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Bae Garden 67 için hazırladığımız programımızın da sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Bae Garden 67 oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekanda. Izgara, köfte, tavuk ister siz pişirin, ister biz pişirelim, düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 12 47. Ortada henüz rüzgar yok sevgili arkadaşlar. Saatler 10.58'i yani 11'i gösteriyor. Yine bir anons ediyor belediye ama acaba yasak kalktı mı, deniz yasağı? Bakalım. Ne diyor? Efendim 0372 606 06 06'dan istek mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz. Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize selam olsun diyelim. Mahallemizden Hüseyin Sağır Terzi, Hüseyin Sağır abimiz, Ahmet ve Nevin Özdemir çifti. Aynı zamanda Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine, Topuk Remzi Dinler abimize, tüm Dinler ailesine sevgi ve selamlar gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamız, Ali Kemal Boran ağabey, Meliha teyze, Gülfidan kısa teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize ve Ahmet Tiryaki kardeşime yine sevgi ve selamlar gönderelim. Rukiye Hanım bizimle birlikteymiş, arkadaşları için yine şarkı istemiş. Küskün Çiçek, Manolya Hanım'ın isteği var. Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Kara Elmas mahallemizden, A101'den Su Eda. Su Eda, evet Su Eda Hanım da, ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Keyif Kahvesi ve Kebapçısından Yaren Hanım'a da yine sevgi ve selamlar göndermiş oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir reklam arası, geleceğiz, bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
1: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
1: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
1: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
1: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız ve yayınımıza devam ediyoruz efendim. Evet, korkunç bir olay. Fare istilası, defalarca şikayetçi oldu. En sonunda yüzünü fareler kemirdi. Amerika'da meydana gelen bir olayda defalarca yönetime bildirmesine rağmen ilgilenilmemiş ve vatandaşın yüzünü fareler kemirmiş sevgili dinleyicimiz. O ne be? Sevgili arkadaşlar, evet, program devam ediyor. Ramazan Derebaşı da bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafede muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et sote, tavuk sote, ızgara köfte, hepsini bulabilirsiniz. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında olmayı sürdürüyor. Evet sevgili arkadaşlar, sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı sürdürüyoruz. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, evet şöyle bakalım kimler bizlerle birlikte. Kenan Asar kardeşim de yine bizimle birlikteymiş. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Hayırlı yayınlar. İyi yayınlar. Samimiyetiniz o kadar güzel ki sen bizim gururumuz oldun. Sabaha kadar yanımda kal, dinlerim sizden Acıoğlu'ndan Zor parçasını istiyorum. Bu parçayı eşime armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum demiş. Sevgili Kenan Asar, Kenan'ım eyvallah kıymetli kardeşim. Kenan Asar'a da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili kızımıza da buradan, Emel Topal hocamıza, kızımıza da buradan sevgi ve selamlar bir kez daha göndermiş olalım. Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz öncelikle. Sadece diyor Müslüm Baba ve sonrasında isteklerinizle sürecek programımız.

olsun bu aşkın, yüzü kör olsun bu sevda.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sesli mesajlar da var. Bu arada Ramazan Derebaşı kardeşimizin de isteği var. Listemizi aldık ve göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız İsmail Üstünyer'in bir mesajı var. Sesli mesajı.
1: Esselamu Aleyküm. General Efem'in çok aziz ve muhterem dinleyicileri, değerli Zonguldaklılar. Değerli Cengiz Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Geçen günlerde Çatalazı beldesinde bir takım faaliyetlerde bulunmak üzere gitmiştik. Hafta günüydü. Aynı zamanda Çatalazı'nın pazarıydı. Köylü pazarıydı yani. Orada pazarın tam ortasında belediye bir terazi koymuş. Alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları mamullerin kilogramını rahatlıkla ölçebiliyor, tartabiliyorlardı. Hatırlarsınız, aynı terazilerden Zonguldak pazar yerinde de vardı bir zamanlar. Birkaç tane vardı. Şimdi o terazilerin hemen hemen tamamı kaldırılmış durumda. Buradan Zonguldak Belediyesi'ne, Zonguldak Belediyesi yetkililerine sesleniyorum. Zonguldak pazar yerindeki terazileri yerine neden koymuyorsunuz? Son zamanlarda ben kendim dahi yaptığım birçok alışverişlerde aldığım mamullerin 50 gram, 100 gram eksik olduğunu gördüm. Nasıl gördüm? Evde terazim var. Eve geldiğimde tartıyorum, bakıyorum. Eksik tartma, eksik verme olayları yaşanıyor. Tabii burada bütün pazarcıları suçlamıyorum ama bu şekilde yapanlar maalesef var. Zonguldak Belediyesi'nden terazileri, tartıları acilen pazar yerlerine koymasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar.
0: Evet, teşekkür ediyoruz bu güzel duyarlı mesajı için Sayın İsmail Üstünyer Merkez İlçe Saadet Partisi'nin başkanına sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Kadir adı güzelin isteği vardı, göndereceğiz. Hoca Serkan bizimle birlikte, vay hocam benim, iyi yayınlar Cengiz abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim demiş. Hasan kardeşim istemiş. Necla Hanım, hayırlı yayınlar, Hacel Obası'nı tüm Zonguldak'a armağan ediyorum. Önce İhtiyacım var, sanatçıyı bilemedim, çok anlamlıydı diyor önceki sanatçıyı. Acıoğlu diye bir isim, Acıoğlu, yani zaten acı bir şarkı Necla Hanım. Evet, program devam ediyor ve şimdi de Kenan kardeşimizin istediği vardı. Acıoğlu, işte bu sanatçı söylüyordu, zorla geliyor, bu sefer zor diyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, yapay zeka hayatımıza girdi. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama bana göre pek de iyi olmadı sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Özgür kardeşim Ankara'dan yazmış. Ne diyor bizlere? O da bizi bilgilendirmiş bir yerde. Şimdi Acıoğlu vardı ya, hani ihtiyacım var sesine, gülüşüne şarkısı. Meğerse yapay zekaymış. Ya Rabbi ya. Ama bu şey, bu saygısızlık. Bu saygısızlıktan ziyade ne dersiniz siz Türklere, nasıl kullanır o kelime, saygısızlık değil bu. Bu haksızlık, haksızlık. Böyle bir şey yok. Adam çalışıyor, şarkı yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yapay zeka bir giriyor, dağıtıyor ortalığı. Ya böyle bir şey var mı? Ne demiş? Şarkının sözleri ve bestesi Mehmet Acıoğlu'na aittir. Ancak şarkıyı fiziksel olarak stüdyoya girip seslendiren kanlı canlı bir solist bulunamamıştır. Şarkı yapay zeka mı? Evet, ihtiyacım var şarkısının vokali, seslendirmesi tamamen yapay zeka tarafından seslendirilmiş. Özgür kardeşim Ankara'dan yazıyor. İyi yayınlar Cengiz abi, ihtiyacım var şarkısını. Ben de gerçek bir sanatçının söylediğini zannediyordum ama yapay zeka destekli hazırlanmış bir şarkı olduğunu öğrendim. Yapay zeka hayatımızın her alanına girdi maalesef. Ben de senden yine aynı şekilde hazırlanmış Hüzün Karaca ve Servinay'dan Saçıma Kar Yağdı şarkısını çalarsan sevinirim demiş. Tabii ki çalarız. Allah Allah, yapay zekaya bak ya, hayatımıza girdi efendim her şeyimizi. Yani zeki insanlar dışarı kalacak. Şimdi adam zekasını kullanamayacak. Şirketler diyecek ki kardeşim sen git bakayım, ben sana ayda 150-200 bin lira, 300 bin lira, 400 bin lira yönetici maaşı vermeyeceğim. Yapay zekayı kullanacağım diyecek. Ama doğru mu? Bence yapay zeka ileride kontrolü elden kaçırırsak, hani bir film vardı ya, virüs üretiyorlardı laboratuvarda, yabancı bir filmde adını unuttum. Sonrasında abi şeyden bir çıktı virüs, yani kontrolden çıktı. Birden şehri esir aldı falan. Tam o bir sinemaydı ama yapay zekayı da kontrolden çıkarsa ne olabilir? Ne olur abi? Burada benim yerime bir yapay zeka olabilir. Ben zaten aramızda kalsın şey değilim, insan olarak değil, uzaydan geldim de çaktırma yani. Jüpiter'den geldim. İnsan kılığında çalışıyor. Neyse, o aramızda kalır. Efendim, Orhan Gencebay yorumuyla dinletelim. Kim ne istemiş bizden? Hemen şöyle bakalım. Kadir adı güzel. Kadir! Seni Kadir seni! Abi günaydın, Türk Ali Başköy'den, Kadir adı güzel Orhan Gencebay'dan. Neredesin sevgilim şarkısını. Eşim Nurhan, kızım Kardelen. Ele gelsin. Abi ben şarkı söylemek istiyorum. Yardımcı olur musun? Teşekkür ederim demiş. Kadir seni, Kadir seni, seni Kadir seni. Tamam, birazdan bir şarkı için seni yayına bağlarız.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, 1-2 gün içerisinde buradan taşınıyoruz. Zonguldak merkeze gidiyoruz efendim. 467 evler, parkın içinde olmayacağız artık. Pencereden artık bize kimse bakmayacak sevgili arkadaşlar. Pencere açık, gelen giden bakıyor içeriye. Selam gönderiyorlar, bakıyorlar. E baksınlar, ne olacak yani, önemli değil. Şimdi bazı çocuklar, gençler geçerken içeri, kapıda General FM yazıyor kocaman gerçi de. Şimdi içeriye bakınca bu içerideki adam ne yapıyor acaba kendi başına diye. İlginç ilginç anlar yaşamıyor değiliz efendim. Manevi kızımız Emel Topal öğretmenimiz ne demiş, hemen şöyle bakalım. Yapay zeka demiş efendim, yapay zeka şiir roman yazdırıp şair yazar diye gezinenler var. Olmaz öyle bir şey. Yapay zekanın çok güzel yönleri var, ancak insanları zor duruma düşürecek kadar büyük tehlikeli yönleri de var demiş Emel Topal kızımız, sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Ümraniye'de ilginç bir olay meydana gelmiş. Ne gelmiş efendim? Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklenmediği tepkiyle karşılaştı. Ümraniye'de bir atölyede ürün satma bahanesiyle girdiği öne sürülen kadın, çalışan genç arasında yaşanan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının genç çalışanı öpmeye çalıştığı, tövbe bismillah, gencin ise dokunma bana diyerek tepki gösterip kadını iş yerinden çıkarmak istediği görülmekte sevgili dinleyicilerimiz. Güvenlik kamerasına da yansımış.
1: Abi ben senin kızın olayım ya. Sen Ümraniye'den geliyorum, ne olur.
2: Doğru değil mi?
0: Bakıyoruz.
1: Falan mı bu, anlamıyor ya.
0: Aratıyorum. Kadın yaklaşıyor. Yaklaştı. Çocuk da yakışıklı tabii. Aa, terbiyesiz kadına bak. Sırt çantası var, gözlük var, kapalı bir kadın. Tövbe bismillah, tövbe. Aferin oğlum, aferin. Bak ne kadar akıllı, aferin. Lütfen çıkın kapıya dedi. Kamera görüntülerine yansımış. Kadın çocuğu öpmeye çalışıyor. Ya böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Allah Allah ya. La, ne hale geldik ya? Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. İyi yayınlar Cengiz abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim demiş. Kim istemiş? Hasan kardeşim. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz efendim. Hiç şey yapmayın, sıkıntı yapmayın. Bu arada değerli arkadaşlar, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu çalışanlarına da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı ulaştırmış olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, evet şöyle bakalım. Gidemezsin benden öyle şarkısı istenmiş. Biz de gönderelim bakalım efendim. Hasan Kandiş söylüyor. Gidemezsin benden öyle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Gürdal Demir kardeşim de bir sesli mesaj göndermiş. Hemen dinleyelim efendim. Evet, buyur Gürdal.
1: Hayırlı yolunlar Cengiz abi. Ben şuradan mesaj vermek istiyorum. Benim kapımın önünde bir seneden beri toz yemek zorunda mıyım? Zonguldak Belediyesi ufak bir çukuru gelip bir asfalt yaması bile yapmıyor. Artık usandım. Kapımın önünde oturamıyorum. Mahallede toz dumandan duramıyoruz. Bunu her yere bildirdik. Bütün yetkililerin haberi var. Ama bir türlü gelip yapmıyorlar. Artık yani yeter. Gelsinler bu tozdan dumandan bizi kurtarsınlar. Zonguldak Belediyesi gelsin. Bizim İnazlı Mahallesi'ni tozdan dumandan kurtarsın. Senden de aynı zamanda bir Ferit Tayfur'dan istek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Evet Gürdal Demir kardeşim kızmış, sinirlenmiş haklı olarak. Toz duman içindeyiz diyor. İnazlı Mahallesi, biz de buradan uyarıda bulunuyoruz. Sosyal medyalarda da paylaşır haber yaparım. Bir an önce oradaki o toz duman gitsin, bir an önce halledilsin. Erik Dalı, Hatice yeğenime armağan olsun demiş. Ahmet Doğan, seni Ahmet seni. Efendim sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Özgür Ankara'dan, sevgili Özgür'ümüze de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Evet, Servinay ve Hüzün Karaca birlikte söylüyor. Saçıma kar yağdı.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Allah kısmet ederse sevgili arkadaşlar taşınıyoruz inşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, onu da hatırlatmış olalım. Efendim, Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve Kebap'a doyacaksınız sevgili dinleyicilerimiz. Nota 7. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat İskender, Fırın Beyti, Patlıcan Kebap, Domatesli Kebap, Lahmacun Kıymalı, Kaşarlı Pide, aradığınız en güzel lezzetleri Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Japon Pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. İsmail ve Vural Köroğlu. Alo paket 0543 450 67 93 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Hasan Usta Kozlu'dan bir şarkı istemişti bizden. Bergen'den elimde duran fotoğrafın yufkacılara ve fırıncılara istemiş. Biz de ulaştıralım efendim, sırayla geliyor istekleriniz.

0: Sevgili Edin Ecerimiz, programımız da devam ediyor. Sizin istekleriniz vardı ama ortadaki bilgisayarda bir sorun olduğu için onları şu an göremiyoruz. Efendim, İstanbul'dan gelen Gülfidan Hanım. Evet, Gülfidan Hanım İstanbul'dan gelmiş. Çok sevdiği eşi Göktay Bey ve oğlu Göktay için güzel bir şarkı istiyor. Aslan Gibi Özcan Deniz yorumuyla geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Gülfidan Hanım'dan çok sevdiği eşi Göktay Bey'e ve oğlu Göktay'a armağan oluyor bu güzel eser sevgili dinleyicilerimiz.
1: Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Efendim Özcan Deniz'den dinledik. İstanbul'dan gelen Gülfidan Hanım çok sevdiği eşi Göktay Bey'e ve oğlu Göktay'a armağan etti bu güzel eseri. Sevgili dinleyicilerimiz, biz de göndermiş olduk değerli arkadaşlar. Evet, 0372 606 0606'dan isteklerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hakkı Bulut'tan Kul Hatasız Olmaz gelecek şimdi de sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım değerli arkadaşlar, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Sayın İsmail Üstünyer'in bir mesajı var. Rafet Bey, iyi günler. Cengiz Bey, Rüzgarlı Meşe'den Rafet Çallı bir isteğim olacaktı. Volkan Konak, Koray Avcı'dan Feriyim şarkısını çalarsanız memnun olurum. Genel Efem ailesine iyi günler diliyorum demiş. Tabii ki Fehime teyzemiz, Fehime annemiz, sevgili Fehime annemizin ellerinden öpüyoruz Fehime Tiryaki. Teşekkürler General Efem demiş, şarkılar için bize teşekkür etmiş sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Doğan, yeğenim için erik dalı geliyor demiş. Necla Hanım'ın bir isteği vardı, hayırlı yayınlar Hacel Obası. Hacel Obası'nı da inşallah bugün dinletebiliriz. Çünkü ortadaki bilgisayarımızda bir ufak sıkıntı oldu sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım. Kul Hatasız Olmaz'la devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kollarının

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve programımıza devam ediyoruz. Sizin seçtiklerinizle sevgili arkadaşlar. Hacel obası istenmişti, göndereceğiz. Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonu için hazırladığımız program sürüyor. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, köfte, tavuk şiş ve tüm kebap ve pide çeşitlerini Köroğlu Kebap İskender pide salonunda bulabilirsiniz. İskender ve kebaba doyacaksınız. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. Alo paket 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu. Bekleriz. Sevgili dinleyicimiz, Hacel Obası isteği vardı. Hemen şöyle bakalım kim ne istemişti bizden. Necla Hanım istemiş, hayırlı yayınlar Hacel Obası'nı tüm Zonguldak Radyo General ailesine armağan ediyoruz. Az önce ihtiyacım var şarkısını kim söyledi demişti. O da yapay zekaymış maalesef. Yapay zeka bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ayrıca bu şarkıyı Mimoza Oral yengemiz de sever. Ona ve sevdiklerine de armağan edelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi sevgili arkadaşlar. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına bir kez daha selam olsun diyelim. Kıymetli eşim Hülya'mıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Köroğlu Kebap, Pide, İskender ve Lahmacun salonunda kebap ve İskender'e doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat, İskender, Fırın Beyti, Patlıcan, Kebap, Domatesli ve Karışık pide çeşitlerini bulabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Alo paket 0543 450 67 93. Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize ve Ahmet Tiryaki kardeşime sıradan güzel bir şarkı seçtim ve gönderiyorum efendim. Rafet Bey'in bir isteği var. Onu da yer vereceğiz birazdan.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonu için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bugün buradan son yayınımız olacak. 467 evlerden bugün itibariyle taşınıyoruz. Bu yayın sonrasında yarından itibaren merkezden yayın yapacağız. Yeni yerimizden, yani kendimize ait bir yer aldık. O yerimizden yayın yapacağız. Allah kısmet ederse 467 evlerden bugün son yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Köroğlu nöbetçi boşver nöbetçiyi ya. özür dilerim. Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonunda İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender fırın beyti, patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı, kaşarlı pide aradığınız en güzel lezzetleri bulabilirsiniz. 0543 450 67 93. Japon pazarı yanında iki katlı mekanımızla hizmetinizdeyiz. İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicimiz. İsmail başkanımızın bir mesajı vardı. Hemen o mesaja yer verelim. Mahmut Arıkan demiş ki Saadet Partisi Genel Başkanı, Türkiye'de asıl sorun bilgi eksikliği değil, önceliklerin bilinçli şekilde yanlış kurulmasıdır. Asıl gündemin sürekli değiştirilmesi asıl sorunları çözmüyor, derinleştiriyor. Türkiye'nin ihtiyacı yeni sloganlar değildir. Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir adalet düzeni, üretim anlayışı ve insanı merkeze alan yeni bir yönetimdir. Türkiye'de düzen değişmeden sorunlara köklü bir çözüm üretmek mümkün değildir. Saadet Partisi emekli aylıkları, askeri ücret ve memur maaşlarının hayat pahalılığı karşısında erimesi ve Temmuz ayında ara zam yapılmamasına sabit gelirler üzerindeki ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme açılması önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Sayın Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çalakoğlu ve Saffet Bozkurt, siz de bu araştırma önergesine hayır oyu mu verdiniz? Eğer hayır oyu verdiyseniz neden verdiniz demiş efendim. Rafet Bey demiş ki, Rafet Şallı iyi günler Cengiz Bey, Rüzgarlı Meşe'den Rafet Şallı bir şarkı isteğim olacak. Volkan Konak ve Koray Avcı'dan Feriğim şarkısını çalarsanız memnun olurum. Genel FM ailesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de gönderelim. Efendim Koray Avcı ve Volkan Konak yorumuyla geliyor Feriğim. Volkan Konak'ı da rahmetle anıyoruz efendim.

0: sen de abi.
1: Yeşillerim. İçine hapsolmuş. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim ulan. Hapiste günler ağır geçer diyorlar Koray'ım. Olsun.

ayaklarına değmesin diye. Tütün kokan bıyıklarımı avuçlarında bıraktım. Şarkılar söyledim gerdanına sessizce. En güzel hikayelerim saçlarında kaldı. Gitmeden dedi ki bana bir hediye bırak. Dedim ki sana bırakabilecek bir hediyem yok. O zaman bana son kez bir şarkı söyle dedi. Gözlerimin içine baktı. Yemin ediyorum

0: yediler bizi Volkan abi, yediler.
1: Sorunlarımız
0: yediler
1: var.
0: Bizi.
2: Efendim bir kez daha rahmetle anıyoruz Volkan Kona sevgili dinleyicilerimiz ve kim Gürdal Demir kardeşim bir Ferdi Tayfur istemişti. Hoca Serkan, sevgili Serkan Hoca da, hocam şu an ses kaydını şey yapmayalım, sana da göndereceğim o şarkıyı, sevgilerimizi ve selamlarımızı ulaştıralım. Erhan Köse kardeşim diyor ki, güzel yayınlar abim, sıradaki şarkı yakışıklı Cengiz abime, beni tanıyanlara benim yanımda beslendiğini başka yerlerde suratıma konuşamayıp,

Vuralı Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz. Efendim taşınıyoruz. Belki ses duyuyorsunuzdur arkada. Çünkü radyo şu anda şey gibi oldu böyle. O yanmış orman gibi böyle dımdızlak kaldık. Her şey bir tek bilgisayarlar var. Ben yayını bitirdikten sonra bilgisayarlar da sökülecek. Yarın itibariyle yeni mekanımızda, yeni yerimizde hayırlısıyla başlayacağız sevgili arkadaşlar. Herkese Allah nasip etsin yeni mekan, yeni yer almayı.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Köroğlu Kebap İskender ve salonu için, lahmacun salonu için hazırladığımız özel program sürüyor. Erhan Köse kardeşimiz bir şarkı istemişti. Nankörler için yanımda yiyip içip sonra arkamdan sallayan

Nara gelsin bir şarkı abi demiş. Böyle bir şarkı seçtim Murat Başaran'dan Nankör Gelecek. Sevgili dinleyicilerimiz Kebap ve İskender'e doyacaksınız. Köroğlu Kebap İskender Pide Salonu'nda aradığınız en güzel lezzetleri bulabilirsiniz. Köfte, tavuk şiş, tavuk kanat İskender, fırın beyti, patlıcan, kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı, kaşarlı pide hepsini afiyetle yiyebilirsiniz efendim. Fiyat konusunda da ekonomik bir paketimiz var. Alo paket 0543-450-6793. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. İsmail ve Vurallı Köroğlu, şimdi de Murat Başaran tüm nankörler için söylüyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımızın da sonuna geliyoruz. Programımızın da sonuna geliyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. 467 evlerden bugünkü son yayınımız. Yarın kendi mekanımızdan yayın yapacağız inşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Japon pazarı yanında iki katlı mekanımızla hizmetinizdeyiz. 0543 450 67 93 gelen mesajlar var, onlara da yer vereceğiz. Tekrar merhaba Cengiz Bey, Ormancı şarkısı kıymetli kardeşim Sayın Cemalettin Akdeniz Bey'e ve Atanur Öner'e armağan olsun, Muzaffer Yahşi göndermiş. Muzaffer abinin isteğine yer vereceğiz. Ali Sarol, Şeref Acar kardeşim bir şarkı istemiş. O şarkıyı, iki şarkıyı yayınladıktan sonra da programımızı nihayetlendireceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle bakalım. Kara Hasan'dan Geçen Yıllar Gençliğimi Götürdü eseri geliyor. Sonrasında yayınımızı nihayetlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Şeref Acar kardeşim, selamun aleyküm Cengiz kardeşim, hayırlı işler. Kolay gelsin Kara Hasan'dan Geçen Yıllar Gençliğimi Çürüttü şarkısını sevenlere, mesai arkadaşlarım Ali Sarıoğlu ve Murat Ekici'ye armağan olsun demiş, göndereceğiz. Sonrasında da yayınımızı nihayetlendireceğiz efendim. Kara Elmas Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu ailesine de bizden armağan olsun bu güzel eser sevgili dinleyicilerimiz.

0: insana insanlık.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna sevgili arkadaşlar. 4 yıldır 467 evlerden hemen hemen 4. yıla girdik. Buradan program yapıyorduk. 467 evler parkın hemen karşısındaki apartmanın 1. katındaydık. Bugün itibariyle buradan taşınıyoruz sevgili arkadaşlar. Stüdyomuzda ben yayını bitirdikten sonra yeni mekanımıza geçecek ve yarın Allah kısmet ederse yeni mekanımızdan, yani kendi yerimizden, kira değil, kendi yerimizden Allah'ın izniyle program yapmaya devam edeceğiz. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm radyo general dostlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her biriniz bizim için oldukça kıymetlisiniz efendim. Önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor biliyorsunuz, her zaman olduğu gibi. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'na, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen'e, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan'a, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Bilişim, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli polislerimiz, bomba imha, özel harekat, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Hemen sloganımızı hatırlatalım. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Allah kısmet ederse yarın sabah yine Radyo General'de bu noktada, bu frekansta görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, Çelik'te usta.
0: 67.com sun
6: programda

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanız.

0: unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatlarla hatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar. Demir Park AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demir Park AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demir Park AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, adu kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41. Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Para olmaz kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yalnız bizim ve sen canım bu gece daha güzelsin. Huzur veriyor ılık nefesin. Bu gece sen
1: Radyo General 98.7
0: huzur veriyor ılık nefesin. Bu gece sen

0: esnaf67.com reklamları sunar. Varlı Doğru Kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varlı Doğru Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuksuz Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL. Atilde usta peşinde

0: koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberciş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Para Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, B minibüs, B otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim namlat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen namlat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri.

0: Yorulak mı dünya? Çok suzum yaktayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
1: Esnaf67.com reklamları sundu.